Merhaba, Gudarin Heja. Hun denge Kurdistan Gudari dikin. Denge Kurdistan her düşemi saatle nehevu dehe hevare, her seşemi saatle se uçar, saatle dehevu deve kesebe, u saatle çaru pence paşnivru, Hunkarın lser radyozun 97.8 de kanal FM'de Gudari bikin.

0: Alin amın Ardu asiman kırşini Gule ve canı tekarvan Mame ve kalek hilhili Vezdigarım libidini Sabra dili huna binim Ka delala min bidin min Min bitişta ne kapinin Gedi kevim geradibim Vez peşiya huna binim Dil birine Dil ahine Bidin ronya çabemin Bidin ronya çabemin Bidin ronya çabemin Bidin ronya çabemin
1: Radyo Zon, 90.8 Kanal FM'de Hundenge Radyo Kürdistan Güdar edikin.

0: Bancanda kurdaye, dilhaşiya kurtaye, firuzya devataye. Bancanda kurdaye, dilhaşiya kurtaye, firuzya devataye.
1: Bancanda kurdaye.

Agit mazlum seytan Kuşka aytan bir iman Jibu velat şerkirin Jibu mecane kudan Keki şinasi bir anekin Nevrozi piroz bükün Jibu mecane kuda Zekiya bir anekin Diyar Bekir devrane Dijmin nava gündane Keki velat küştüne Lübbatmani fermane Ah vedat keki vedat Dayı şirin evelat Keki vedat bir nekin Bişe bro şerbikin

Merhaba Gudarin Heja. Hun denge Kurdistan Gudari dikin. Denge Kurdistan her düşemi saatle nehevu dehe hevare, her seşemi saatle se uçar, saatle dehevu devye kesebe, u saatle çaru pence paşnivro, hunkarın lser radyozun nudu 3,8 di kanal FM'de Gudari bikin.

0: Alin amın Ardu asiman kırşini Gülü ve canı tekarvan Mame ve kale pedhili Vezdigarım libidini Sabra dili huna binim Ka delala min bedil min Min bitişta ne kapinin Gedi kevim geradibim Vez peşiya huna binim Dil birine Dil ahine Bedin ronya çabemin Bedin ronya çabemin Bedin ronya çabemin Bedin ronya çabemin
1: Radyo Zon, Nozu Sivirgülü Heşt, Kanal FM'de Hundenge Radyo Kürdistan Güdari Dikin.

Govencanda kurda ye, dilhaşiya kurta ye, piruzya devata ye. Govencanda kurda ye, dilhaşiya kurta ye, piruzya devata ye.

A git mazlum seytan, hıçka aytan beriman, jibo velat şerkirin, jibo mecane xodan. Keki işi nasi bir amekin, nevrozi piroz bükün, jibo mecane xoda zekiya bir amekin. De diyar bekir devrane, dijmin nava gündane, keki odat küştüne, lüz batmane fermane. Ah vedat keki vedat, dayı şirin evelat, keki vedat bir nekin, bir şey bir şerbikin.

Merhaba, Gudarin Heja. Hun denge Kurdistan Gudari dikin. Denge Kurdistan her düşemi saatle nehevu dehe hevare, her seşemi saatle se uçar, saatle dehevu devye kesebe, u saatle çaru pence paş nivru, hunkarın lser radyozun nudu se virgül heşt, de kanal FM'de Gudari bikin.

0: Nalinam'ın Ardu Asiman Kırşini Gule ve Cani Tekarvan Mame ve Kale Pedheli Vezdigarım Levedini Sabra dile huna binim Ka delala min bedin min Min bitişta ne kapinin Gedi kevim geradibim Vez peşiya huna binim Dil birine Dil ahine Bedin ronya çavimin Bedin ronya çavimin Bedin Ronya Chavez'in Bedin Ronya Chavez'in
1: Radyo Zon 90.8 Kanal FM'de Hundenge Radyo Kurdistan Gudari'dikin.

Agit mazlum seytan Hüccâ aytan beriman Jibu velat şerkürün Jibu mecane xudan Keki işi nasi bir anekin Nevrozi piroz bükün Jibu mecane xuda Zekiya bir anekin Lidyar Bekir devrane Dijmin nava gündane Keki vedat küştüne Liz batmani fermane Ah vedat keki vedat Dayı şirin evelat Keki vedat bir nekin Bişe bro şerbikin

Merhaba, Gudarin Heja. Hun denge Kurdistan Gudari dikin. Denge Kurdistan her düşemi saatle nehevu dehe hevare, her seşemi saatle se uçar, saatle dehevu deve kesebe, u saatle çaru pence paş nivro, hunkarın lser radyozun 97.8 de kanal FM'de Gudari bikin.

0: Alin amın Ardu asiman kırşini Gül ve canı tekarvan Mame ve kale pedhili Vezdigarım libidini Sabra dili huna binim Ka delala min bedin min Min bitişta ne kapinin Gedi kevim geradibim Vez peşiya huna binim Dil birine Dil ahine Bedin ronya çabemin Bedin ronya çabemin Bedin ronya çabemin Bedin ronya çabemin
1: Radyo Zon, Nozu Sivirgülü Heşt, Dikanal FM'de Hundenge Radyo Kürdistan Güdari Dikin.

Kuvencan da kurdaye, Dilhaşiya kursaye, Firuzya devataye. Kuvencan da kurdaye, Dilhaşiya kurdaye, Firuzya devataye.

Agit mazlum seytan, hışka aytan berivan, jibo velat şerkürün, jibo mecane hudan. Keki işi nasi bir anekin, nevrozi piroz bükün, jibo mecane huda, zekiya bir anekin. De diyar bekir devrane, dijmin nava gundane, keki oda küştüne, lüz batmane fermane. Ah vedat keki vedat dayı şirin evelat keki vedat bir nekin bir şey bir şerbikin.

Merhaba, Gudarin Heja. Hun denge Kurdistan Gudari dikin. Denge Kurdistan her düşemi saatle nehevu dehe hevare, her seşemi saatle se uçar, saatle dehevu deve kesebe, u saatle çaru pence paşnivro, hunkarın lser radyozon 97.8 de kanal FM'de Gudari bikin.

0: Nalinamın ardu asiman kırşini Gül evez canı tekarvan Mame ve kalep hilhili Vezdigarım levedini Sabradili huna binim Ka delala min bedel min Min bitişta ne kapinin Gedi kevim geradibim Vez peşiya huna binim Dil birine Dil ahine Bedel ronya çabemin Bedin Ronya Chavemin Bedin Ronya Chavemin Bedin Ronya Chavemin
1: Radio Zone 97.8 Kanal FM'de Hundenge Radyo Kurdistan Gudari Dikin.

0: juhodi juani, zebidin hebrani, bogu benda şervani.
1: Velati me kurdistan, veke bihiştu bustan, iru mayel bindestan. Velati me kurdistan, veke bihiştu bustan, iru mayel bindestan.

Bucancanda kurdaye, dilhaşiya kurtaye, firuzya devataye. Bucancanda kurdaye, dilhaşiya kurtaye, firuzya devataye.

Zekiya bir an ekin Di Diyarbakir devrane Dijmin nava gundane Keki vedat küştüne Liz batmane fermane Ah vedat keki vedat Dayı şirin evelat Keki vedat bir nekin Bişe bir şerbikin